0: Evet, şu an olması lazım.
1: Tabii abi.
2: Yeni soru falan.
1: Herkesin kafede.
2: Subject will be going to be Davis. I will be following.
1: Copy.